Gece susun. Gece susun. Uy uy uy. Müzik. Matutu. Matutu oui. Aralbe. Trap Tropic. Rima Bel Trap Tropic. Matutu. Oui.